Emre sezu var hanım doğru mikro kemer sınaval yazar güden öç teknikel büvedijer güden teknikel tüşant klasko de dönöz ömren kain gobir anem o disanval men vi an çet ma çer nese yam de vortos ade şilev matre matle van a geleyer itunet dre arvoret FM Matlé van der Geleier, itunet. Dré Arvoret FM.